Aşkınla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamam da bir sendin noksan. Yağmur yaş demeden yollara düştüm. İçim ürperiyor. Ya evde yoksan? Ya yolu kaybettim ya ben kayboldum. Ne olur bir yerden karşıma çıksın. Tepeden tırnağa sırsıklam oldum. İçim ürperiyor. Ya evde yoksan?

Ya evde yoksan, sarhoşsan kapını çaldığım anda, saç baş darmadağın açık saçıksan, bir de ufak rakı varsa masanda,

Sevmek günah olsaydı, önce Mecnun sevmezdi. Kerem Aslı için yanmazdı. Sevmek günah olsaydı, Ferhat dağları delmezdi. Bülbül gül için feryat etmezdi. Mecnun seviyorsa, Kerem yanıyorsa, Ferhat dağları deliyorsa, bülbül gül için feryat ediyorsa.

Canımdan geçerim, senden vazgeçme. Umurumda değil yaşamak, ölmek. Canımdan geçerim, senden vazgeçme. Olur bu aşkı bir anda silmek. Canımdan geçerim,

İçine dert olacak. Sana bu son bakışım içine dert olacak. Hiçbir şey sormayış. İçine oturacak vedasız ayrılış. Adını kahpe koydum, bırak hep öyle kalsın. Sana son bir sözüm var.

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Burası 103.5. Şu anda radyo ustadasınız.

Bir gün içki dolu vücudum musalla taşına konursa, sen bilirsin meyhaneci onu nasıl sevdiğimi. Namazım kılınır da merhumu nasıl bilirsiniz diye sorulursa, tek suçu aşka inanmaktı, İyi biliriz dersin değil mi?

Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Kitaplar bilginin ışığını hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dopdolu 10 gün sizleri bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Bu sevdadan vaz mı geçecek? Bana ettiklerin

Oğlum ben yatıyorum ya. Ne bakıyorsun kardeşim?

0: Işıklar bilginin ışığını hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dop dolu 10 gün sizi bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur.

0: gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 100 78 70. Onur Gayrimenkul ekonomi günlüğünü sunar.
1: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 48 lira 65 kuruş, 1 euro 56 lira 1 kuruş, altının gramı 6750 lira 12 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.122,58 puanda hareket ediyor.
0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 100 78 70. Onur Gayrimenkul ekonomi günlüğünü sundu.

0: hepsi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Sarı Keremlük'te gayrimenkul.
0: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol,

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler Alt Geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol günün şarkısını

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol.

0: Kitaplar bilginin ışığını hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dopdolu 10 gün sizleri bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte, ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı. Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı Caddesi.

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur.

0: sigortanda artın var.
1: A-plus sigortayla artın var sigortanda.
2: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

ustaların en güzel şarkıları gün boyu bu frekansta. Gün boyu bu frekansta.

ayrılma. Şu anda Radyo Usta'dasın. Bu şarkıları başka radyoda duyamazsın.

0: dile. Kitaplar bilginin ışığını hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dopdolu 10 gün sizleri bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.

0: Mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler. Üçbeyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın. Ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üçbeyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur.

0: adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

0: Merhaba değerli dinleyenler. Bugün 15 Ekim 2026 Perşembe. Radyonuzda haberleri aktarıyorum ben Elif Esirci. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Mahkeme Başkanları ile yemekte bir araya geldi. Buluşma Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle kent genelinde su baskınları yaşandı. Yollar, alt geçitler ve tüneller suyla doldu. Ayazağa'da onlarca araç sele kapıldı. Fatih'te su birikintisine basan 14 yaşındaki bir çocuk elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye ve Azerbaycan'ın aynı gönül coğrafyasının iki güçlü devleti olduğunu belirtti. Bahçeli, Türkiye'nin Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığında ortak hedeflerin hayata geçirilmesi için önemli bir sorumluluk üstleneceğini söyledi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hatay'da yeniden inşa edilen 7 sosyal hizmet binasının açılışını yaptı.
1: Dünya gündemi.
0: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Alaska'daki seçim mitinginde İran'a yönelik yeni açıklamalarda bulundu. Trump, İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini belirterek atılacak adımların görülmesini istedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Ukrayna'nın Kiev'deki 4 numaralı termik santrali hedef aldığını açıkladı. Zelenski, enerji tesislerine yönelik saldırılarda 26 noktada hasar oluştuğunu ve en az 600 bin kişinin elektrik kesintisinden etkilendiğini bildirdi. Meksika'da Simon kasırgası ve Raquel tropikal fırtınasının yol açtığı yağış ve toprak kaymalarında 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kayboldu. Ensenada bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına yaklaşık 300 askeri personel katıldı.
1: Spor.
0: Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 yenildi. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında sahasında Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Sarı Kırmızılı ekip Batrakov'un golüyle öne geçtiği karşılaşmadan yenilgiyle ayrılarak turnuvadaki ikinci maçında da puan alamadı. Fenerbahçe'de Tarfin, Basketbol Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahasında Litvanya temsilcisi Zalgiris'i 99-80 yendi. Sarı lacivertliler bu sonuçta organizasyondaki 4. galibiyetini elde etti. Samsun Spor Teknik Direktör Nenad Bielica'yla sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizde birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bugün Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Konya gök gürültülü sağanak yağışlı 17, İstanbul kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Tekirdağ çok bulutlu 18, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Adana kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Edirne çok bulutlu 19, Osmaniye kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece. Radyonuzda haberleri aktardım. Gelişmelerde yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.

Bu sabah aynada yüzümü kırdım. Muslukta elimi kestim. Havluyla kuruttum gözyaşlarım. Tıraş olurken kanattım dişimi ve adam gibi yapamadım hiçbir işim. Sofrada ekmek elimden düştü. Çayı üstüme döktüm. Peynire zeytine küstüm. Reçel bile dilimi yaktı. Ah, sensizliği tattımsa içime zehir gibi aktı.

sokağa çıkmaya mecalim yok. Kaçıncı intiharı bu yüreğimin, kaçıncı koması sensizliğin. Artık bu ayrılığın sonu belli. Anladım ki bu sabah dışarıda hayat yok bana. İçime kilitledim kendimi. Sensiz son nefesteyim. Ne olur, ne olur terk etme beni.

0: Kitaplar bilginin ışığını hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dop dolu 10 gün sizleri bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. Fark etmez ki fark eder.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur.

0: yaşlanırsa dinler Yesus Usta.
1: Burası 103.5. Şu anda radyo.

0: sıra sende.
1: Gönlünden geçen şarkılar gün boyu bu frekansta. Rakibimiz yok, hastamız çok.
2: Usta.
3: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul, telefon 0532 100 78 70. Onur Gayrimenkul, ekonomi günlüğünü sunar.
4: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 48 lira 65 kuruş, 1 euro 56 lira 1 kuruş, altının gramı 6750 lira 12 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.122,58 puanda hareket ediyor.
3: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul, telefon 0532 100 78 70. Onur Gayrimenkul, ekonomi güvende.

0: kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevherat'ın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.
1: Sadece sende olacaksa en özel koleksiyonlar burada. Mücevherat'ın modası Mevlüt Karacaoğlu'nda.
0: Mevlüt Karacaoğlu Mücevherat, Kule City AVM'de.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.
0: Trafikten kaskoya, yangın ve afetten sağlığa kadar tüm sigorta çözümlerinde A-Plus sigortayla sigortanda artın var.
3: A-Plus sigortayla artın var sigortanda.
4: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dopdolu 10 gün sizleri bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Sarı sarı sarı sarı sarı sarı, sarı. Keremlükte gayrimenkul.

0: mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler. Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın. Ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen, en
1: zafon. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur. 104

sen yoksun kafam olmasın. Gündüz olmasın, gece olmasın. Madem sen yoksun.

burası 103.5. Şu anda radyo ustadasınız.

0: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
1: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

hepsi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler Alt Geçidi üzerinde. 444-9654. Fark etmez ki fark eder.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.

Mantıname'nin sunduğu Haftanın Ustası şimdi yayında. Mantıname, seçkin satış noktalarında.

Mantıname'nin sunduğu haftanın ustasını dinlediniz. Mantıname, seçkin satış noktalarında.

Merhaba değerli dinleyenler, radyonuzda haberleri aktarıyorum. Ben Elif Esirci. Dışişleri Bakanlığı kaynakları Hakan Fidan'ın Bakü'deki Asya'da işbirliği ve güven artırıcı önlemler konferansı zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edeceğini bildirdi. Açıklanan programda bölgesel işbirliği, dijitalleşme ve sürdürülebilir kalkınma başlıklarının öne çıkacağı belirtildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul Hızlı Demiryolu Projesi'nin Delice-Çorum

0: olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.
1: Spor.
0: Beşiktaş, Dusan Vlahovic'in sağlık durumu nedeniyle Hoffenheim karşılaşmasının kamp kadrosuna alınmadığını açıkladı. Kocaeli Spor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Beşiktaş karşılaşmasında puan alamamalarına rağmen ortaya koydukları oyun ve mücadeleden memnun olduğunu söyledi. Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı sahasında 2-0 mağlup etti.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizde birçok yerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bugün Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Konya gök gürültülü sağanak yağışlı 17, İstanbul kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Tekirdağ çok bulutlu 18, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Adana kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Edirne çok bulutlu 19, Osmaniye kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece. Radyonuzda haberleri aktardım. Gelişmelerde yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler Alt Geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol günün şarkısınız.

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol.

aklıma yar gelir, feleğim şaşar. Öyle bir hasret ki içimden taşar. Bu gönül en fazla 3 gece yaşar. Ecele bırakma, kimseye bırakma, sen al canımı.

0: Kitaplar bilginin ışığını hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dopdolu 10 gün sizleri bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sarı, sarı, sarı, sarı, sarı, sarı. Keremlük'te gayrimenkul.

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları, Nalçacı Caddesi Acentacılar Sitesi ve Beyhekim Mahallesi...

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur.

adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730. Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, Opet

Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33. Burası 103.5. Şu anda radyo ustadasınız.

0: Kitaplar bilginin ışığını hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dopdolu 10 gün sizleri bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, Opet Ultra Force'da ihtiyaçlarınıza güçlü çözümler sunuyor. Şimdi BRN Global Petrol'de Konya'nın en büyük self servis araç yıkaması BRN Self Plus'la temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol, Sedirler

0: Azasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler. Üç Beyler Meram Enza Home mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın, ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Enza Home, Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56.
1: Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
2: Aracınızda bu 4 frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur.

0: ise...
1: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul, telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul ekonomi günlüğünü sunar.
2: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 48 lira 65 kuruş, 1 euro 56 lira 1 kuruş, altının gramı 6750 lira 12 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.122,58 puanda hareket ediyor.
1: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul, telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul

kalite ve ayrıcalığın adresi Mevlüt Karacaoğlu Mücevherat'ın altın, pırlanta ve elmas koleksiyonları çok özel fiyatlarla sizleri bekliyor.

0: sarı
1: sarı sarı
0: sarı
1: sarı sarı
0: Keremlük'te gayrimenkul.
2: Döviz ve altının güvenilir adresi Melik Döviz ve Altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: Kitaplar bilginin ışığını hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dopdolu 10 gün sizi bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.

0: temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. Fark etmez ki fark eder.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları, Nalçacı Caddesi Acentacılar Sitesi ve Beyhekim Mahallesi...

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur.

0: Burası 103.5.
1: Bırakın.
0: Şu anda olmasın. Radyo ustadasınız.
1: Şarap olmasın. Madem sen yoksun, kafam olmasın. Gündüz olmasın. Gece olmasın. Madem sen

çekmemiştim kimseden senden çektiğim kadar. Olur mu sevgi diye ısrağa basarılmak? Bu yol mutluluk yolu. Tek çaremiz.

0: adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Trafikten kaskoya, yangın ve afetten sağlığa kadar tüm sigorta çözümlerinde A+ sigortayla sigortanda artın var.
2: A+ sigortayla artın var sigortanda.
3: Sarı, sarı, sarı, sarı, sarı, sarı, Keremlük'te gayrimenkul.
0: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, Opet

temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol günün şarkısını

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol.

0: Yaşar, bilginin ışığını hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dopdolu 10 gün sizleri bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz

0: Yaşadığımız bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr.
1: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, Opet Ultra Force'da ihtiyaçlarınıza güçlü çözümler sunuyor. Şimdi BRN Global Petrol'de Konya'nın en büyük self-servis araç yıkaması BRN Self Plus'la temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol,

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç beyler Meram Enzahom mağazasında evleneceklere ve evini yenileyeceklere büyük fırsat. Belirli tutarlardaki alışverişlerde kasada anında indirim ve sürpriz hediyeler. Üç beyler Meram Enzahom mağazamızda sizleri bekliyor. Elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanıyla siz satın alın. Ertesi günü teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç beyler Enzahom Meram Sivaslı Ali Kemal Caddesi'nde 245-56-56. En çok sen, en
2: zafon. Lokomotifte devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
3: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur.

İlik döviz ve altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444 97 30.

0: sarı sarı sarı sarı sarı sarı Keremlük'te gayrimenkul.
1: Lokomotifle devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323 93 33.

0: Merhaba değerli dinleyenler, radyonuzda haberleri aktarıyorum. Ben Elif Esirci. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği'de gümrük birliğinin güncellenmesinde bazı başlıklarda ilerleme kaydedildiğini söyledi. Bolat, Brüksel temaslarında e-ticaret, kamu alımları, yatırımlar ve tarım ürünleri üzerinde görüşmeler yürütüldüğünü belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin kanun teklifi ele alındı. Teklif ve fonlardan hukuka aykırı çıkarılan varlıkların geri kazanılması ve yatırımcı zararlarının sorumlulardan tahsil edilmesi amaçlanıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde silah kazasında yaralanan Piyade Usman Çavuş Mustafa Aslan'ın şehit olduğunu açıkladı.
1: Dünya gündemi.
0: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, gerektiğinde Rusya'nın hibrit saldırılarına karşılık vereceklerini söyledi. Rutte, NATO topraklarına yönelik yakın bir tehdit görmediklerini, savunma yatırımlarını ve Ukrayna'ya desteği sürdüreceklerini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nde demokratlar ara seçimlerde temsilciler meclisi çoğunluğunu kazanmaları halinde Trump yönetimine yönelik denetim ve soruşturmalar yapmayı planlıyor. Parti liderliği, sağlık sigortası maliyetlerinin düşürülmesi ve İran savaşına ilişkin oylamaları da öncelikleri arasında sıraladı. İşgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan Hadalin ailesi, İsrail yerleşimcilerin evlerinin çevresini kuşattığını ve arazilere erişimlerini kısıtladığını anlattı. Aile hayvanlarının bakımını yapmakta zorlandıklarını belirterek ilgili kurumlara müdahale çağrısında bulundu.
1: Spor.
0: FIFA Kokart'ta hakem Mehmet Türkmen, UEFA Konferans Ligi'nde Belçika ve Gürcistan takımları arasındaki karşılaşmaya atandı. Türkmen'in yardımcılarının Anıl Usta ve Bersan Duran olacağı, video yardımcı hakem görevini ise Onur Özü Toprak'ın üstleneceği açıklandı. Trendyol birincilik ekiplerinden Sarıyer Teknik Direktör Bülent Bölükbaşı ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Arsenal, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lille'yi 3-0 mağlup etti.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizde birçok yerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bugün Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Konya gök gürültülü sağanak yağışlı 17, İstanbul kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Tekirdağ çok bulutlu 18, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Adana kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Edirne çok bulutlu 19, Osmaniye kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece. Radyonuzda haberleri aktardım. Gelişmelerde yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın.

0: ışığını hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dopdolu 10 gün sizi bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Mantıname seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında 50. yıla özel seçili yataklarda %30 indirim ve 6000 TL değerinde yastık yorganla birlikte ayrıca belirli yataklarda seyahat boyun yastığı hediye. Üstelik elden 12 taksit veya kredi kartına 9 taksit imkanı. Üç Beyler Yataş Bedding mağazalarında. Siz kahvenizi içerken biz teslimatınızı yapalım. 19 yıllık tecrübesiyle Üç Beyler Yataş Bedding mağazaları Nalçacı

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur.

0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul ekonomi günlüğünü sunar.
1: Serbest piyasada bugün 1 Amerikan doları 48 lira 65 kuruş, 1 avro 56 lira 1 kuruş, altının gramı 6750 lira 12 kuruştan işlem görürken, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 13.122,58 puanda hareket ediyor.
0: Gayrimenkul çözümleriyle yatırımlarınız Onur Gayrimenkul'le güvende. Gayrimenkullerinizin alım ve satımında Onur Gayrimenkul'le irtibata geçmeden karar vermeyin. Onur Gayrimenkul. Telefon 0532 178 70. Onur Gayrimenkul. Ekonomi günlüğünü

adresi Melik Döviz ve Altın, şimdi Aslım Şubesi'yle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi Şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730. Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, OPET.

ezberledim ben. Okuya okuya bir türlü sana öğretemedim. Geceler boyu

0: hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dopdolu 10 gün sizleri bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.
1: Lokomotiftesiniz. Reklamlara bir bakıp çıkalım.
2: Sami Zıvlak Yapı olarak işimizi, çizgimizi ve vizyonumuzu şehrimizin eşsiz tarihine adıyor. Depreme dayanıklı sağlam yapılarımız, eşsiz mimari tasarımlarımız ve sürdürülebilir bir dünyada doğayla iç içe yenilikçi projelerimizle yaşam gustonuza imzamızı atıyoruz. Şehrimizin en özel lokasyonlarında tamamlanan ve yapımı devam eden villa ve daire projelerimizle benzersiz bir yaşam deneyimi sunmaya devam ediyoruz. Geleceğe uzanan her adımda daha birçok ayrıcalıklı yaşam alanları. Sami Zıvlak Yapı 444-1742 samizıvlak.com.tr

0: Mantınağme seçkin satış noktalarında 444 0325.
1: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol Opet.

0: Lokomotif'te devam, nefis reklamlarda buluşmaya devam. Reklam hattı 323-93-33.
1: Aracınızda bu dört frekans yoksa aracınız yokluğunu hissediyordur.

0: Elik döviz ve altın şimdi Aslım şubesiyle hizmetinizde. 22 ayar bileziklerden 14 ayar şık takı ve pırlanta ürünlerine, yatırım amaçlı altınlardan özel günlerinize değer katacak birbirinden güzel ürünlere kadar aradığınız her şey için Aslım Caddesi şubemize bekliyoruz. Büsan Sanayi Şubemiz, Aslım Caddesi Şubemiz ve Valilik Karşısı Hükümet Alanı'ndaki merkez şubelerimizle döviz ve altın alım satımlarında karar vermeden önce mutlaka Melik Döviz ve Altın'dan fiyat alın. İletişim 444-9730.
1: Sarı Keremlük'te gayrimenkul.
0: Toptan akaryakıtın güvenilir ismi BRN Global Petrol, o

Mantıname'nin sunduğu Haftanın Ustası şimdi yayında. Mantıname, seçkin satış noktalarında.

0: İyi akşamlar. Radyonuzda haberleri aktarıyorum. Ben Elif Esirci. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, kurumun ve başkanının adını kullanarak yayın kuruluşlarından para istendiğini belirterek dolandırıcılara karşı uyardı. Tarım Orman Bakanlığı, mesleki yeterlilik belgesi çalışanlar tarafından toplanan çiğ süte ilave destek uygulamasını düzenledi. Yeni tebliğe göre uygun işleme tesislerine satılan süt için ek 0,3 destek katsayısı kullanılacak. Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı yılın ilk 9 ayında 82 milyar dolara yaklaştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre bu pazara yapılan satışlar %3,9 artışla 81 milyar 486 milyon dolara yükseldi.
1: Dünya gündemi.
0: Batı Şeria'da bir caminin kundaklanmasını takip eden TRT Haber ekibinin çalışmasına İsrail askerleri müdahale etti. Olayı aktarmak için bölgede bulunan ekip askerler tarafından uzaklaştırıldı. Vatikan, Papa 14. Leo'nun akciğerindeki kitlenin çıkarıldığı ameliyatın başarılı geçtiğini, incelemelerde akciğer kanseri tanısının doğrulandığını açıkladı. İngiliz yayın kurumu BBC, Birleşik Krallık'ta ortalama her 4 dakikada bir otomobil çalındığını bildirdi. Araç hırsızlığına mücadele için 32 emniyet teşkilatının katıldığı operasyonda en az 286 kişinin gözaltına alındığı ve 319 araca el konulduğu aktarıldı.
1: Spor.
0: Gençler Birliği Teknik Direktörü Bernd Storck, Galatasaray'ın oyun tarzını analiz ettiklerini ve rakiplerine karşı uygun bir çözüm bulacaklarına inandığını söyledi. Storck, takımda geliştirilmesi gereken yönleri belirlediklerini, Türkiye Kupası'nda da ilerlemeyi hedeflediklerini belirtti. Trabzonspor'da antrenmanda sakatlanan Stefan Savic ve Mustafa Eskihallaç'ın Kaps-Kopyo karşılaşması kadrosundan çıkarıldığı bildirildi. Savunmadaki eksikler nedeniyle teknik direktör Thomas Reis'in farklı seçenekler üzerinde çalıştığı aktarıldı. Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Club Brugge 4-3 yenildi. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu karşılaşmada 67 dakika görev yaptı.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizde birçok ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bugün Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Konya gök gürültülü sağanak yağışlı 17, İstanbul kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Tekirdağ çok bulutlu 18, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Adana kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 24, Edirne çok bulutlu 19, Osmaniye kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece. Radyonuzda haberleri aktardım. Gelişmelerde yeniden birlikte olacağız. Hoşça kalın. Toptan

Temizliğin kontrolü sizde. BRN Global Petrol. Sedirler alt geçidi üzerinde. 444-9654. BRN Global Petrol günün şarkısı.

Kitaplar bilginin ışığını hayatımıza taşır. Bu ışıkla öğrenir, düşünür, hayal ederiz. Bu yıl bilginin ve hikayelerin aydınlığında yeniden buluşuyoruz. Anadolu'nun en büyük kitap şöleni 13. Konya Kitap Günleri 16 ile 25 Ekim tarihleri arasında Selçuklu Kongre Merkezi'nde kapılarını açıyor. Milyonlarca kitap, yüzlerce yayın evi ve birbirinden değerli yazarlar. İmza günleri, ilham veren söyleşiler, yüzlerce etkinlikle dop dolu 10 gün sizleri bekliyor. Konya, edebiyatın ve okumanın coşkusuyla aydınlanıyor. Konya Kitap Günleri. Okumadığın gün karanlıktasın.